0: Evet.
1: Nereye kaldı nadatlar?
0: Neye kaldı? Romeo wrote the same to you in 98.
2: Yeah.
3: Able to copy, sir.